Nang musik ngere ke sara tsekang ai an an khona ha kong am am. Ka meri gauda. Ka iran qanqadi. Gabinetse qadi always say. Qongudi tsi qanqadi. Ngadi ngani ra iqo.